Her sakayı ilk başta akustik diye tanıştım. La Baga Música, Lieliska idejna.